orada jandeş Sorma dön gep şi konna giyaj bon geyi aşi Parfum pandon da bon pomijon Me sa proşpito me ne blavos di kariti şukra jandeş Doksa doşe doksa şandi la broş Doksa doşe agia şandi